gözyaşın. Birlik bulan talik uydu yaşama. Hak yürekten kurban etken öz başın. Birlik bulan talik uydu yaşama. Hak yürekten kurban etken öz başın.

ihtiyacı ne kola aniş karedir hudu harula zobra dalda rotul muzika bahçe ihtiyacı ne kola aniş karedir hudu harula zobra dalda rotul muzika bahçe